n'empêche. Berlin, şah, Batı yörünge rampası. Eksenim ziyadenin palavrası palavra. Mazimin bulantı gazlı lambası. Zaman sicim karaltı cümle cambazı.

Hey hey. Bu kusurlarım eşitte doğan günah sebet. Bulantısız vers mi olur lan ne münasebet. Geyon zehirli şarap pan zehir bir hoş seyirde yandı korneam. Nefse devir daim acet. Ekseri yüzün tevazudan mı hasıl. Ne bileyim bana hepsi nafile fasıl nasılsa kaçırır uykumu. Basit gündelik uğultudur önemi yok ki.

santimetreleri baz alırsak mı sekiyor? Fazı iştirak matrisinde sapma sağduyudan büyür. Zaman pür, akan nehir altında çamur yatağı tevatür. Türet aramaktan yorulmadan suret, Berlin'de kendini bul, kendini tut.